keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da her yıl eğitim ve okul ödülleri farklılık ve çeşitlilik sunan eğitim merkezlerine sunuluyor. Bu yıl Alman okul ödülü Hessen'e gitti. Mörfeld'in Waldorf'taki Bertha von Suttner okulu yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla 100 bin euroluk ana ödülü kazandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Deutscher Schulpreis, Alman Okul Ödülü töreninde öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak tanımladı ve eğitimin toplumun temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.
2: Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Berufsgruppe unseres Landes. Sie sind die wichtigste Berufsgruppe, denn ganz einfach. Und jetzt spreche ich mal nicht als Bundeskanzler, sondern als Vater und Großvater. Wir vertrauen Ihnen das Wertvollste an, was wir haben. Das sind unsere Kinder.
1: Başbakan Merz, ailelerin çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğini belirterek eğitimin toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Merz, okulların ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekti.
2: Für mich als Bundeskanzler ist dies eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen in diesem Land eine gute Ausbildung bekommen und vorbereitet werden für den Weg ihres Lebens.
1: Başbakan Merz, duygusal mesajında gençlerin özgür, liberal ve demokratik bir toplumda yaşayabilmeleri için mücadele edeceğini ifade etti. Başbakan, geleceğin şekillenmesinde genç kuşakların önemli bir rol oynadı.
2: Ich mache das, damit ihr die gleichen Chancen habt, in einem offenen, freiheitlichen, liberalen Land zu leben wie meine Generation. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich habe nichts anderes kennengelernt als Frieden, als Freiheit und als ein wohlhabendes Land. Ich möchte, dass das so bleibt. Und ich werde alles dafür tun.
1: Değerli dinleyenler, der Deutsche Schulpreis, Alman Okul Ödülü bu yıl Hessen'e gitti. Mörfeld'in Waldorf Merkezi Bertha von Suttner Okulu, yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla ana ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Başbakan Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak nitelendirdi ve eğitimin önemine dikkat çekti. Yeni nesiller ve gençler için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: sizlere. Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, WhatsApp'ta yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılıyor. Dolandırıcılar sahte oylamalar üzerinden kullanıcıları tuzağa düşürüp hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor. Sivikao Polis Müdürlüğü bu yönteme karşı uyarıyor. Peki bu sahte oylama yöntemi nasıl işliyor? Konuyu Alman haber ajansı DPA redaksiyonundan Roni Toro anlatıyor. Dolandırıcılar kullanıcıya bir mesaj gönderip sözde bir yarışma ya da oylamaya katılmasını istiyor. Mesela bir arkadaşımıza oy verir misin gibi masum görünen bir bağlantı geliyor. Fakat link sahte bir sayfaya yönlendiriyor. Burada WhatsApp hesabını ele geçirmek için gerekli bilgiler isteniyor.
2: Ja, man kriegt eine Nachricht und soll zum Beispiel an einer Umfrage für Sportler teilnehmen oder jemanden bei einer angeblich laufenden Abstimmung unterstützen. Und wenn man da darauf eingeht, soll man einen Link aufrufen und einen QR-Code scannen. So verknüpfen dann die Täter eines ihrer Geräte mit dem WhatsApp-Account des Opfers. Und dann können die Täter im Namen des Opfers dessen Kontakte anschreiben, wirken also sehr glaubwürdig und meistens bitten sie dann um Geld, schon oft auch erfolgreich.
1: Yani kullanıcı aslında oy vermediğini, hesabının giriş bilgilerini dolandırıcılara teslim ettiğini fark etmeyebiliyor. Özellikle doğrulama kodu ya da başka giriş bilgileri paylaşılırsa dolandırıcılar hesabı devralabiliyor.
2: Ja, die Polizei rät konkret zu vier Maßnahmen. Erstens, keine QR-Codes scannen oder Links folgen, denen man nicht hundertprozentig vertraut.
1: Böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor derseniz, dört adımda önlem almak mümkün. Beklenmedik oylama veya yarışma linklerine tıklamamak en önemli önlem. WhatsApp'ın gönderdiği doğrulama kodları kesinlikle kimseyle paylaşılmamalı. Ayrıca iki aşamalı doğrulamayı açmak da hesabı daha iyi koruyor.
2: Zweitens, keine Verknüpfung eines unbekannten Gerätes mit dem eigenen WhatsApp-Konto bestätigen. Drittens, keine Verifizierungs- und Sicherheitscodes weitergeben. Und viertens, regelmäßig mal in den eigenen Einstellungen von WhatsApp nachschauen, welche Geräte da verknüpft sind und unbekannte Verknüpfungen entfernen.
1: Kısacası Mesaj tanıdık birinden geliyor diye hemen güvenmemek gerekiyor. Özellikle oy verme, yarışma ya da ödül bağlantılarında dikkatli olmak gerekiyor. WhatsApp doğrulama kodunu kesinlikle paylaşmayın. En önemli korunma yollarından biri de şüpheli linklerden uzak durmak ve iki aşamalı doğrulamayı kullanmak. Bir diğer konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da 12 milyondan fazla aracın sigorta tip sınıfı değişiyor. Yaklaşık 7,5 milyon araç daha yüksek, 5 milyondan fazla araç ise daha düşük bir sınıfa alınıyor. Bu değişiklik bazı sürücüler için sigorta priminin artması anlamına gelebilir. Ayrıntıları DPA muhabiri Ronny Torau anlatıyor. Torau, tip sınıflarının rastgele belirlenmediğini vurguluyor. Burada önemli olan belirli bir araç modelinin geçmişte ne kadar sık hasara karıştığı ve bu hasarların sigorta şirketlerine ne kadar maliyet çıkardığı.
2: Also die Typklasse ist ein Teil der Versicherung, also auch nur ein Faktor, der die Höhe des Beitrages beeinflusst. Konkret ergibt sich die Typklasse ja daraus, wie oft Versicherungen für ein konkretes Automodell zuletzt Schäden regulieren mussten und wie hoch. Das wird über die Jahre immer wieder neu berechnet. Für die allermeisten, nämlich gut 70%, ändert sich die Typklasse gerade nicht. Unter www.typklasse.de kann jeder nachschauen, ob sich bei seinem Auto was ändert.
1: Bir araç modelinde çok sayıda ve pahalı hasar meydana geliyorsa tip sınıfı yükselebiliyor. Daha az hasar ve daha düşük maliyetlerde ise sınıf düşebiliyor. Ancak daha yüksek tip sınıfı sigorta ücretinin otomatik olarak aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Çünkü prim hesaplanırken başka faktörler de dikkate alınıyor.
2: Also der Beitrag geht ja nicht automatisch gleich nach oben. Zum einen greifen die neuen Typklassen bei laufenden Versicherungen in der Regel erst ab Anfang des nächsten Jahres. Nur für neue Verträge jetzt können die gleich wirken. Und es spielen ja eben noch andere Faktoren rein. Zum Beispiel Regionalklassen, wo es um die Schadenshäufigkeit je nach bestimmter Region geht.
1: Sürücünün hasarsızlık indirimi yaşadığı bölge, yılda kaç kilometre kullandığı ve seçtiği sigorta paketi de etkiliyor. Bu nedenle aynı araç modelini kullanan iki kişi farklı miktarlarda prim ödeyebiliyor.
2: Ja, in der Regel habe ich ja bei einer Beitragserhöhung ein Sonderkündigungsrecht und kann dann schauen, ob eine andere Versicherung zum Beispiel aus der schlechteren Typklasse meines Autos keine oder keine so hohe Beitragserhöhung ableitet. Außerdem kann man seinen laufenden Versicherungsbeitrag ja oft anpassen, wenn man zum Beispiel weniger Kilometer fährt oder den versicherten Fahrerkreis verringert oder wenn ich länger unfallfrei bin. Und selbst ohne Beitragserhöhung lohnt ja für viele bis zum Stichtag 30. November jedes Jahr der Check, ob ich nicht eine günstigere Kfz-Versicherung mit gleichen Leistungen finde.
1: Yeni sınıflandırma nedeniyle sigorta primi yükselenlerin bazı seçenekleri var. Sigorta şirketinin gönderdiği yeni prim bildirimi dikkatlice kontrol edilmeli. Başka şirketlerin teklifleriyle karşılaştırma yapılabilir. Kısacası yeni tip sınıfları araç modellerinin geçmişteki hasar bilançosuna göre belirleniyor. Bu nedenle milyonlarca sürücünün primi değişebilir. Fakat gerçek artış kişisel sigorta koşullarına bağlı. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Morgen Sonnenschein. Sofrada olan tüm dinleyicilerimize öncelikle afiyet. Sporda olanlarımız varsa eğer onlara güç kuvvet. Yolda olanlara ise kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Umarım keyifli bir pazar günü geçirirsiniz. Saati 14'e kadar birlikteyiz. Sizler için birbirinden o kadar güzel şarkılar hazırladım ki kimi zaman maziye dalacağız, kimi zamansa günümüzün en yeni parçaları radyolarımızda olacak. Pazar sabahına yakışır bir şarkıyla start vermek istiyorum. Pazar günü bu saatte ayakta olan herkes için geliyor. Umur Doma ve Uyku Yok radyolarımızda.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Ruhumuza dokunan çok özel bir çalışma. Bir tarafta Eflatun'un o büyüleyici kalemi, diğer tarafta ise Türk pop müziğinin asil sesi Ayşegül Aldinç'in yorumuyla Seni Sevmek Var Ya radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyif.

Ayşe Kandemir ve aradan çok yıllar geçti radyolarımızdaydı. 10.22 oldu saatlerimiz, maziye doğru şöyle bir yolculuk yapıyoruz. Nil Burak ve Tatlı Tatlı 1975'te yayınlandı bu parça. Üstelik 45'lik plak olarak yaklaşık 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Aynı zamanda dönemin sade kayıt teknikleri şarkıyı kendine has bir karakterle kazandırmış.

Murat Başaran ve Nankör 1997'de Pop Show Beste Yarışması'nda ikincilik kazanmış. 1999'da azıcık ucundan albümüyle kendi adına çıkış yapmıştı.

İstanbullu gelindeki Fikret Boran Yürü Yakulum'la radyolarımızda. Bu şarkı aslında Eda ve Metin Özülkü ikilisinin 50 yıllık sanat hayatına adanan albüm için yeniden seslendirildi.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz sürpriz bir ziyaretle Kiev'e gitti. Merz, Ukrayna'ya binlerce önleme drone'u gönderilmesini ve uzun menzilli silahların ortak üretiminin hızlandırılmasını görüşecek. Almanya'nın bu amaçla yaklaşık 1 milyar euro, enerji altyapısının onarımı için ise 350 milyon euro ayırması planlanıyor. Deutsche Bahn yaz tatilinde uyguladığı aile biletini kalıcı hale getiriyor. 1 Kasım'dan itibaren aileler ISE rezervasyonu dahil gidiş dönüş yolculuklar için 99,99 euro ödeyecek. Satışlar 26 Ekim'de başlayacak. Deutsche Bahn yaz kampanyasında geçen yıla göre 100 bin daha fazla ailenin tren kullandığını açıkladı. Şimdi de diğer gelişmeleri bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah sahip büyük ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğunu söyledi. Ohio'daki mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi anlaştığını belirten Trump, Çin lideri Xi Jinping ile ilişkilerini de övdü. Trump buna karşılık İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Çorum Mutfağı 5-7 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek San Sebastian Gastronomica 2026'da tanıtılacak. Çorum, Türkiye'den organizasyona özel davet alan ilk ve tek şehir oldu. Etkinlikte geleneksel yemekler, tadımlar ve canlı gösterilerle uluslararası şeflere ve gastronomi profesyonellerine sunulacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.
1: Mabel Matiz ve Maya albümünden bir parça. Acanım radyolarımızda. Maya albümü aynı zamanda sanatçının kariyerindeki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak anılıyor. Geniş bir yelpazede elektronik dokunuşlarla güçlendirilmiş pop şarkılarını bir araya getiren bir albüm. Acanım da bu geniş albümün en sevilen parçalarından biri.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.
1: Koray Avcı ve Bizim Sokaklar radyolarımızda bir metro istasyonunda şarkı söylerken çekilen bir videoyla tanınmıştı kendisi. Bu video anı sosyal medyanın müzik kariyerini nasıl hızlandırabildiğine dair dönemin en erken örneklerinden biri olarak hatırlanıyor. Koray Avcı ve Bizim Sokaklar Metropol FM'deyiz.

Pusula ve Karanfil radyolarımızdaydı. 10.53 oldu saatlerimiz ve Türkçe rap'in çehresini değiştiren o isim Ezhel ve bu yıl yayınladığı şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan

Türk popunun süperstarı Ajda Pekkan ve bir tavsiye niteliğindeki şarkı Hoş Görsen radyolarımızda 50 yılı aşkın bir kariyer. Bu uzun soluklu kariyer boyunca Türkçe pop müziğin şekillenmesinde önemli bir rol oynamış, pek çok kuşağa seslenebilen nadir isimlerden biridir Ajda Pekkan.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Nasıl uyuyorsun? Radyolarımızdaydı. 11.26 oldu saatlerimiz. Mehmet Erdem ve Dünya Dönüyor. Sesindeki o sıcak pürüzsüz ton burada da net bir biçimde duyuluyor. Hem kendi orijinal repertuarıyla hem de nostaljik yeniden yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan isim.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz sürpriz bir ziyaretle Kiev'e gitti. Merz, Ukrayna'ya binlerce önleme drone'u gönderilmesini ve uzun menzilli silahların ortak üretiminin hızlandırılmasını görüşecek. Almanya'nın bu amaçla yaklaşık 1 milyar euro, enerji altyapısının onarımı için ise 350 milyon euro ayırması planlanıyor. Deutsche Bahn yaz tatilinde uyguladığı aile biletini kalıcı hale getiriyor. 1 Kasım'dan itibaren aileler ISE rezervasyonu dahil gidiş dönüş yolculuklar için 99,99 euro ödeyecek. Satışlar 26 Ekim'de başlayacak. Deutsche Bahn yaz kampanyasında geçen yıla göre 100 bin daha fazla ailenin tren kullandığını açıkladı. Şimdi de diğer gelişmeleri bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah sahip büyük ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğunu söyledi. Ohio'daki mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi anlaştığını belirten Trump, Çin lideri Xi Jinping ile ilişkilerini de övdü. Trump buna karşılık İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Çorum Mutfağı 5-7 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek San Sebastian Gastronomica 2026'da tanıtılacak. Çorum, Türkiye'den organizasyona özel davet alan ilk ve tek şehir oldu. Etkinlikte geleneksel yemekler, tadımlar ve canlı gösterilerle uluslararası şeflere ve gastronomi profesyonellerine sunulacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Türk rock'ının en sevilen iki ismi Teoman ve Şebnem Ferah. İki yabancıyla radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Kan taşı ve gidişatı radyolarımızdaydı. 11.39 oldu saatlerimiz. Son zamanlarda rapçilerimiz ve popçularımız bir araya gelip eserler çıkartıyor. Bunlar çok...

Ayşegül Coşkun ve söz verdim. Kendisi Türkçe, Farsça, İspanyolca ve Yunanca söyleyebilen çok dilli bir sanatçı. Bu yeteneği aynı zamanda farklı kültürlerden, müzik gelenekleriyle de iç içe bir kariyer kurmasını sağlamış. Şarkılarını birden fazla dilde seslendirebilmesi, uluslararası bir dinleyici kitlesine de ulaşmasının önünü açmış durumda.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Hande Yener ve onun tarzını en iyi yansıtan parçalarından biri. Benden bir tane daha yok radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Işık.

ve Zatı Şahanesi radyolarımızdaydı. 12.08 oldu saatlerimiz. Gülşen ve 2009 yılında yayınladığı Dillere Düşeceğiz radyolarımızda Gülşen'in kariyeri boyunca sahne şovlarıyla öne çıkan Türkçe popta cesur imaj tercihleriyle tanıdık bir isim olduğu biliniyor. Ön söz albümü ise kariyerinin orta dönemine denk gelen hem ticari hem sanatsal açıdan önemli bir eser olarak anılıyor.

Kapunun en güçlü seslerinden biri Işın Karaca ve Bir Garip Yolcu Yalan Dünya radyolarımızda. Yalan Dünya ifadesi Türkçe popüler müzikte sık karşılaşılan hayatın geçiciliğine ve aldatıcılığına dair klasik bir temayı çağrıştırıyor. Başlıktaki garip yolcu ise bu dünyadan bir yabancı gibi geçip gitme fikrini vurguluyor adeta.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Maziye bir yolculuk yapıyoruz. 30 sene öncesine 1996 yılına gidiyoruz. Seden Gürel ve Çalkala radyolarımızda 90'ların pop anlayışını taşıyan bir parça. 90'ların o enerjik dans müziğine yakın pop tarzı Çalkala'nın ritmik yapısında da kendini gösteriyor.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hofheim kentinde belediyenin mali krizine vatandaşlar da çözüm arıyor. Yeni bir internet platformuyla halk belediye bütçesini inceleyip tasarruf önerileri sunabiliyor. Hofheim'in açığı 35 milyon euroyu aşarken yaklaşık 16 milyon euroluk tasarruf gerekiyor. Vatandaşların önerileri Kasım ayında toplanacak. Hofheim'de düzenlenen Hessen Dev Balkabağı Şampiyonası'nı 765 kilogramlık balkabağı kazandı. Einhausen'dan Matthias Würsching birinci olarak 500 euro ödülün sahibi oldu. Yarışmada en küçük balkabağı kategorisinin kazananı ise 5 yaşındaki David oldu. David'in balkabağı yalnızca 5 gram ağırlığındaydı. Alman Birliği gününde Hessen'ın çeşitli kentlerinde iklim, demokrasi ve sosyal adalet için insan zincirleri oluşturuldu. Kassel'de yaklaşık 500, Frankfurt'ta 150 kişi eylemlere katıldı. Katılımcılar 10 dakikalık sessizliğin ardından yeni başlangıcın simgesi olarak beyaz kağıtları havaya kaldırdı. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mustafa Sandal İşbirliği İki Tas Çorba radyolarımızda bu şarkı aslında Mustafa Sandal'ın 2013 yılında yayınladığı bir teklisiydi. Bu sene Saygı 1 projesi kapsamında Mela Bedel tarafından yeniden kaydedildi. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Gözlerim.

0: ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Kürşat Zengin kalp yolu ile radyolarımızda başlıktaki o yol imgesi duygusal bir yolculuğa işaret ediyor. Türkçe popta yol ve yolculuk imgeleri genellikle aşkın inişli çıkışlı doğasını, bazen de bir ayrılığın ya da arayışın sembolik anlatımı olarak kullanılır. Kalp yolu da bu geleneksel anlatım biçimini sürdüren şarkılardan biri. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.
2: Herkes güneşli günler görürken ben hep

Zengin kalp yolu dedi. 12.33 oldu saatlerimiz. Yüksek Sadakat ve 2012 yılında yayınladıkları kendi adını taşıyan albümlerinden en sevilen şarkılardan biri. Kafile radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Ben...

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Zeynep Bastık ve 2023 yılında yayınladığı Eyvah radyolarımızla keyfimiz bol olsun.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

daha aşıkla radyolarımızdaydı. Minik serçemiz Sezen Aksu ve Zalim radyolarımızda. Genç kuşak sanatçıların referans aldığı, Türk popunu baştan sona şekillendirmiş bir kariyer.

Urano Şarkı, Burak Bulut ve Ah Be Manolya radyolarımıza tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Duman ve en sevilen şarkıları. Senden daha güzel radyolarımızdaydı. 13-11 oldu saatlerimiz. Başka Bahar, Yasemin Uludoğan sesinden Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hofheim kentinde belediyenin mali krizine vatandaşlar da çözüm arıyor. Yeni bir internet platformuyla halk belediye bütçesini inceleyip tasarruf önerileri sunabiliyor. Hofheim'in açığı 35 milyon euroyu aşarken yaklaşık 16 milyon euroluk tasarruf gerekiyor. Vatandaşların önerileri Kasım ayında toplanacak. Hofheim'da düzenlenen Hessen Dev Balkabağı Şampiyonası'nı 765 kilogramlık balkabağı kazandı. Einhausen'dan Matthias Würsching birinci olarak 500 euro ödülün sahibi oldu. Yarışmada en küçük balkabağı kategorisinin kazananı ise 5 yaşındaki David oldu. David'in balkabağı yalnızca 5 gram ağırlığındaydı. Alman Birliği gününde Hessen'ın çeşitli kentlerinde iklim, demokrasi ve sosyal adalet için insan zincirleri oluşturuldu. Kassel'de yaklaşık 500, Frankfurt'ta 150 kişi eylemlere katıldı. Katılımcılar 10 dakikalık sessizliğin ardından yeni başlangıcın simgesi olarak beyaz kağıtları havaya kaldırdı. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ebru Yaşar ve Gülden işbirliği. Nasıl uyuyorsun? Orijinalini 2017'de Ebru Yaşar'ın tek başına söylediği bir hitti. Burada ise akustik bir düet olarak Gülden'le beraber yeniden kaydedildi. 13-16 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Daha bir yerler.

Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir, bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de

Türk rock müziğinin dervişine o benzersiz sesiyle tarihe yön veren bir efsaneye bırakıyoruz. Nazım Hikmet'in Gülhane Parkı'ndaki o gizli çığlığı Cem Karaca'nın o güçlü ve asil yorumuyla bir kez daha can buluyor. Zamana meydan okuyan bir başyapıt adeta. Ceviz Ağacı radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

ve gönlümün efendisi, 30 yılı aşkın devam eden bir kariyer, üretkenliğini hiç kaybetmeyen sanatçı, kariyerinin tek bir dönemle sınırlı kalmadığını, yıllar içinde dinleyicinin ilgisini yeniden ve yeniden kazanabildiğini gösteriyor. Farklı albümlerinde değişen müzik trendlerine uyum sağlayabilmesi de uzun soluklu başarısının önemli nedenlerinden biri.

Koray Avcı ve Ümit Sayın işbirliği Hicran radyolarımızda bu düet Ümit Sayın'ın 33. sanat yılına özel bir proje kapsamında yayınlandı. Ümit Sayın'ın 33 yıllık bu sanat hayatı Türkçe pop'un pek çok döneminde farklı rollerde bazen besteci, bazen vokalist, bazen de solist olarak var olabilmiş koca bir kariyer.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Kör aşıklar radyolarımızdaydı. 13.50 oldu saatlerimiz. Yalın ve aşk diye radyolarımızda sanatçının o sade süslemesiz anlatım tarzı burada da öne çıkıyor. Yalın'ın kariyerinin başından beri sürdürdüğü bu tutarlı tarz onu Türkçe pop'ta ayrı bir yere taşıdı.

Kayıp Kalp radyolarımızdaydı. Boş Bardak ve Fettah Can bir besteci, aynı zamanda söz yazarı. Hande Yener'in 2002 albümüne tam 11 şarkı yazmış. Levent Yüksel ve Sibel Can içinde besteler yapmıştı. Ki Levent Yüksel ve Sibel Can gibi isimlere besteler yapması da Fettah Can'ın besteci kimliğinin kendi şarkıcılık kariyeri kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Boş Bardak'ta bu çift yönlü yeteneğin ortaya çıktığı en güzel parçalardan biri.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen, um dem Land weitere Hilfe für den Abwehrkampf gegen Russland zuzusagen. Die Reise gilt als eine der gefährlichsten eines Bundeskanzlers in das Kriegsgebiet seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Die Sicherheitslage in der Ukraine hat sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert.
2: Nur wenige Stunden vor der Ankunft der deutschen Delegation hatte Moskau ausländische Besucher und Diplomaten aufgefordert, Kiew zu verlassen. Allein vor diesem Hintergrund ist die Reise des Kanzlers äußerst heikel. Und auch nach der Ankunft des Zuges gab es Drohnenalarm. Merz wird von Wirtschaftsministerin Reiche und 10 Unternehmern aus den Bereichen Rüstung und Energie begleitet. Wie es heißt, will der Kanzler in Kiew die baldige Auslieferung tausender Abfangdrohnen zusichern. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Deutsche Bahn will das Familienticket dauerhaft anbieten. Das kündigte Bahnchefin Evelyn Palla in der Bild am Sonntag an. Den Pauschalpreis von 99,99 Euro hatte die Bahn schon in den Sommerferien angeboten.
3: Bis zu 5 Personen Hin- und Rückfahrt mit dem ICE inklusive Sitzplatzreservierung. Dieses Pauschalangebot hat im Sommer schon dazu geführt, dass 100.000 Familien mehr mit der Bahn gefahren sind, sagt Konzernchefin Palla. Ab dem 1. November soll es das Familienticket jetzt dauerhaft geben, der Verkauf am 26. Oktober starten. Das ist auch ein bisschen Wiedergutmachung, weil es immer noch Kritik daran gibt, dass die Bahn vergünstigte Sitzplatzreservierungen für Familien abgeschafft hatte. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Elektroautos können in Deutschland an immer mehr öffentlichen Ladepunkten Strom tanken. Das geht aus neuen Daten der Bundesnetzagentur hervor. Demnach waren dort am 1. September gut 209.000 öffentliche Ladepunkte registriert, ein knappes Viertel mehr als vor rund einem Jahr. Die Ladeinfrastruktur wächst laut der Studie allerdings unregelmäßig. Während Metropolen demnach dicht versorgt werden, sieht es in kleinen Städten und ländlichen Regionen weniger gut aus. Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz am Gardasee sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben mussten mindestens 24 Urlauber ins Krankenhaus gebracht werden. Einer davon soll Berichten zufolge in kritischem Zustand sein. 7 trugen mittelschwere Verletzungen davon. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unklar.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni istedi. Savcılık, Gönül'ün yatırım fonlarının denetimindeki görevlerini yerine getirmediğine ilişkin yeterli emare bulunduğunu belirtti. İzin talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, boşandıktan sonra eski eşiyle fiilen yaşamaya devam ettiği belirlenen kişilerin yetim veya ölüm aylığının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay, boşanmanın hangi amaçla yapıldığının değil, eski eşlerin gerçekten birlikte yaşayıp yaşamadığının belirleyici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin oluşturulan kurulun süreci yönettiğini ve yol haritasının belirlendiğini söyledi. Erdoğan, önceliklerinin ekonominin zarar görmemesi ve haksız kazanç sağlayanların hesap vermesi olduğunu belirtirken, Türk sermaye piyasalarının süreçten daha güçlü çıkacağını savundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, Çorlu'dan Kandıra F tipi cezaevine gece yarısı nakledilmesine tepki gösterdi. Pehlivan, kendisine sevkin rutin uygulama olarak açıklandığını ancak somut bir gerekçe sunulmadığını söyledi. Haftanın 4 günü devam eden duruşmalar sırasında yüzlerce kilometre uzağa götürülmesinin savunma hakkını kullanmasını zorlaştırdığını savunan Pehlivan nakle tepki gösterdi. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da tatlı pazar sohbetleri edeceğiz. Önümüzdeki saatleri beraber geçireceğiz. Bu saat içinde eskilerden yenilerden çok güzel şarkılar seçtim, bir araya getirdim. Hevesle çalacağım birkaç şarkı var. Bu haftanın ilk şarkısı çok güzel, çok nostaljik bir şarkı bizi 1968 yılına götürecek. Türk pop ve rock müziğin en önde gelen isimlerinden biri. Maalesef 2015 yılında kaybettiğimiz büyük isim Erol Büyükburç'tan çok ama çok tatlı bir aşk şarkısıyla başlıyoruz. Erol Büyükburç'la ilgili ilginç bir detay var. Sahne şovları ve tarzıyla o kadar seviliyor ki Erol Büyükburç, ona Türkiye'nin yerli Elvis Presley diyorlar. Dinleyelim. Erol Büyükburç'tan Bir Başka Sevgiliyi Sevemem.

Erol Büyükburç'tan Bir Başka Sevgiliyi Sevemem şarkısını dinledik. Şimdi de süperstar Ajda ile devam ediyoruz. Bu şarkı Ajda'nın biraz flörtöz, biraz tatlı, çok çok güzel yazdığı bir şarkı. Diyor ki bu şarkıda, ne kaçırdığını bilsen ölürdün, ateşe yalın ayak yürürdün, gözün hiçbir şeyi görmezdi, benim rengime bürünürdün. Ajda ya, çok yakışan bir tavır ve çok yakışan bir şarkı. Ajda Pekkan'dan Bir Tık.

Süperstar Ajda'dan sonra megastarımız Tarkan'la devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı Tarkan'ın 1994 yılında çıkardığı Acayipsin albümünden. Ve çok da özel bir hikayesi var bu şarkının. Şarkının sözünü ve müziğini Sezen Aksu yazıyor. Ve o yılki ödül töreninde bu şarkı en iyi söz, en iyi beste ve yılın şarkısı ödüllerinin üçünü birden alıyor. Bu çok büyük bir başarı Tarkan'ın erken zaman albümleri içinde. Aynı zamanda Tarkan'ı tüm dünyaya tanıtan, bugün bildiğimiz megastar haline getiren şarkı bu şarkı olabilir. Yani Tarkan'ı Tarkan yapan şarkıyı çalacağım şimdi size. Tarkan'dan Hepsi Senin Mi?

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'desiniz, Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Şimdi 2000'lerin en orijinal, en kendine has gruplarından biriyle Model grubuyla devam ediyoruz. Model grubu bir nesli büyütmüş bir grup. Ben de hatta bu nesle dahilim. Özellikle de aşk ve ayrılık konularında yaptıkları şarkılarla bence Türkiye'de milyonlarca insanın kalp kırıklığında yanlarında oldular. Şimdi çalacağım şarkı da yeni zamanlardan bir şarkı. 2016 yılından. May albümünden geliyor bu şarkı. Albüme ismini veren şarkı. Model'den May.
1: Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hofheim kentinde belediyenin mali krizine vatandaşlar da çözüm arıyor. Yeni bir internet platformuyla halk belediye bütçesini inceleyip tasarruf önerileri sunabiliyor. Hofheim'in açığı 35 milyon euroyu aşarken yaklaşık 16 milyon euroluk tasarruf gerekiyor. Vatandaşların önerileri Kasım ayında toplanacak. Hofheim'da düzenlenen Hessen Dev Balkabağı Şampiyonası'nı 765 kilogramlık balkabağı kazandı. Einhausen'dan Matthias Würsching birinci olarak 500 euro ödülün sahibi oldu. Yarışmada en küçük balkabağı kategorisinin kazananı ise 5 yaşındaki David oldu. David'in balkabağı yalnızca 5 gram ağırlığındaydı. Alman Birliği gününde Hessen'ın çeşitli kentlerinde iklim, demokrasi ve sosyal adalet için insan zincirleri oluşturuldu. Kassel'de yaklaşık 500, Frankfurt'ta 150 kişi eylemlere katıldı. Katılımcılar 10 dakikalık sessizliğin ardından yeni başlangıcın simgesi olarak beyaz kağıtları havaya kaldırdı. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sana Söz Verdim şarkısını dinledik. Bu şarkıda Ferhat Göçer ve Kürşat Başar, Leonard Cohen'in çok ünlü şarkısı Dance Me to the End of Love'ın müziğini alıp üzerine Türkçe sözleri yazıyorlar. Sonuç olarak da ortaya bu çok romantik, harika şarkı çıkıyor. Şimdi yine bu romantik enerjiden devam etmek istiyorum. Bana yollanan mesajlardan biliyorum ki bu aralar evlenen, düğün yapan, nişan yapan çok fazla dinleyicim var. Eğer diyorsanız ki şimdi biz düğünü, nişanı yapıyoruz ama hangi müziği çalsak, mesela ilk dansımızda ne çalsak, insanlara ne dinletsek, size çok güzel bir önerim var. Şimdi çalacağım şarkı, bu şarkı Kayahan'dan, gelmiş geçmiş en romantik şarkılardan biri. Kayahan diyor ki bu şarkıda, bu dünyada meleksin, benim her şeyimsin, seninle her şeye varım ben. Çok içten, çok samimi bir şarkı. Kayahan'dan Seninle Her Şeye Varım.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Umur Doğmadan Uykuyu Yok şarkısını dinledik. Şimdi de Tan Taşçı ile devam ediyoruz. Tan Taşçı da tıpkı bizler gibi gurbet, memleket meselelerini iyi bilen bir sanatçımız. Çünkü Hanofa doğumlu. Hanofa'da doğuyor ve sonra Türkiye'ye taşınıp orada opera eğitimi alıyor. Ve Türkçe pop şarkıları yapa yapa kendi tarzını artık Türkçe pop'a yerleştiriyor. Böyle Almanya'dan Türkiye'ye müzik köprüsü kurmuş biri. Şimdi çalacağım şarkısı da bu yıl çıkardığı son şarkısı Tan Taşçı'nın. Benim bu yıl içinde çıkmış şarkılar arasında en sevdiğim şarkılardan biri. Tan Taşçı'dan Gidişat.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

Mebrure'den Zat-ı Şahanesi şarkısını dinledik. Şimdi de bir başka kadın sanatçımız Zinet Salih ile devam ediyoruz. Zinet Salih birçok kültürü bir araya getiren bir isim. Bir kere kendisi Lefkoşa doğumlu, yani Kıbrıs Türk'ü. Sonra çocukluğunda da ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınıyor ve bir süre orada yaşıyor. Sonra artık yetişkinliğinde Türkiye'ye, İstanbul'a dönüp Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oluyor. Yani böylece yaptığı müzikte birçok kültürü yaşamış, bir araya getirmiş bir tavrı var, enerjisi var. Şimdi çalacağım bu şarkısının ismi de Çeyrek Gönül. Ben bu ismi, bu şarkıyı çok seviyorum. Çünkü çeyrek gönül demesi bu şarkıya beni düşündürüyor. Bakın hani tam gönül değil, yarım bile değil, çeyrek gönül. Diyor ki şarkıda, mutsuzluğumu al götür, ben baş edemedim hayatla. Çok güzel söylemiş Zinet Salih'den Çeyrek Gönül.

Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Bu hafta gözüme ilişen çok konuşulacak bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Bu araştırmanın konusu aileye, arkadaşa borç vermek. Biraz şimdi para konuşalım. Bir Landing Tree tarafından bir araştırma yayınlandı bu hafta. Bu araştırmaya göre ailesine ya da arkadaşına borç verenlerin %73'ü parasını tam olarak geri alamıyor. Ve şu rakam çok üzücü geldi bana. Her 3 kişiden biri para yüzünden bir arkadaşlığını kaybetmiş. Yani para öyle bir şey ki, borç vermek öyle bir şey ki, yeri geliyor arkadaşlığı bitiriyor. Yeri geliyor ömür boyu sürmüş olan aile ilişkilerini bitiriyor. Ve hatta bu araştırmaya katılanlara sormuşlar tekrar. %47'si, yani neredeyse yarısı, bakın, demiş ki en yakın arkadaşıma bile 500 euro borç vermem. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz ailenize ya da arkadaşınıza borç verir misiniz? Ya da borç verip de geri alamadığınız oldu mu? Ya da bir seçenek daha, borç isteyip utandığınız oldu mu? Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Para ve bu borç konusu. WhatsApp hattımız önümde açık. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir yer ayrı.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, 2000'lerin başından çok neşeli bir şarkıyla devam ediyoruz. 2000'lerin başı deyince sanki bize çok eski bir zamanmış gibi gelmiyor. Hani bir 60'lar, bir 70'ler deyince tamam çok eski. 2000'lerin başı daha yeni hissettiriyor ama dile kolay 25 yıllık bir şarkı. 2000'ler Türkiye popunun en unutulmaz şarkılarından biri, Nalan'dan Acemi Balık.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hofheim kentinde belediyenin mali krizine vatandaşlar da çözüm arıyor. Yeni bir internet platformuyla halk belediye bütçesini inceleyip tasarruf önerileri sunabiliyor. Hofheim'in açığı 35 milyon euroyu aşarken yaklaşık 16 milyon euroluk tasarruf gerekiyor. Vatandaşların önerileri Kasım ayında toplanacak. Hofheim'da düzenlenen Hessen Dev Balkabağı Şampiyonası'nı 765 kilogramlık balkabağı kazandı. Einhausen'dan Matthias Würsching birinci olarak 500 euro ödülün sahibi oldu. Yarışmada en küçük balkabağı kategorisinin kazananı ise 5 yaşındaki David oldu. David'in balkabağı yalnızca 5 gram ağırlığındaydı. Alman Birliği gününde Hessen'ın çeşitli kentlerinde iklim, demokrasi ve sosyal adalet için insan zincirleri oluşturuldu. Kassel'de yaklaşık 500, Frankfurt'ta 150 kişi eylemlere katıldı. Katılımcılar 10 dakikalık sessizliğin ardından yeni başlangıcın simgesi olarak beyaz kağıtları havaya kaldırdı. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar, beyler, borç vermek, borç almak üzerine konuşuyoruz. Az önce size sordum. Dedim ki ailenize, arkadaşınıza borç verir misiniz? Ya da borç verip de bu borcu geri alamadığınız, isteyemediğiniz oldu mu diye sordum. Mesajlarınız geliyor, hepsini okuyorum. Bir dinleyicim Fero Bey yazmış, diyor ki ben borç vermeye karşıyım çünkü insanlarda dürüstlük kalmamış. Fero Bey'e göre borç vermek bir şekilde hep insanların arkadaşlığını, aile ilişkilerini bozuyormuş. Ve işin ilginç yanı, Almanlar da Fero Bey gibi düşünüyor. Postbank tarafından yapılan, Almanya özelinde yapılan bir başka anket var. O anketin sonuçları şöyle çıkmış. Almanların yaklaşık %60'ı büyük meblağlarda borç vermeyi kesinlikle reddediyor. Ve yine Almanların 1/3'ü arkadaşa borç vermeyi kesinlikle reddediyor. Diyor ki aileme belki. Bence Almanların borç vermemesi, borç istememesi de aynı zamanda pek şaşırtıcı değil. Bu beni çok şaşırtmıyor. Ama bence bizim kültürümüz biraz daha farklı. Borç olunca konu, bir sevdiğimiz, ailemiz, arkadaşımızın zor durumda olduğunu gördüğümüzde bence biz bir yumuşuyoruz, kalbimiz böyle hissediyoruz yani o birinin yaşadığı zorluğu. Borç vermesine de veriyoruz. Ama konu o borcu geri almaya ya da o borcu hatırlatmaya geldiğinde işler bence biraz bizim kültürümüzde karışıyor. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz, bir yere ayrılmayın.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Hanımlar beyler, borç vermek ve borç almak üzerine konuşuyoruz. Size sordum bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yaşadınız diye. Mesajlarınız geliyor, hepsini okuyorum, yavaş yavaş da bahsedeceğim. Bir dinleyicim Sezer Bey yazdı, çok güzel bir tespit yaptı Sezer Bey. Diyor ki, Almanların çoğu paranın kıymetini bildikleri için borç almıyorlar ve vermiyorlar. Ama bizse, bizim kültürümüz daha hayır amaçlı, hayır yapmak üzerine, yardım etmek üzerine bir kültür olduğu için biz borç istemeye de, borç vermeye de daha yatkınız diyor Sezer Bey. Ama Sezer Bey şunu da ekliyor, borcu vermek tamam ama borcu geri almaya gelince işler gerçekten biraz karışıyor diyor. Şimdi bu konuda Almanlar ve Türkler arasındaki fark konusunda benim de bir deneyimim var. Ben bunu en çok Almanlarla birlikte yaşadığımda fark ettim. Geçtiğimiz yıllarda bir dönem 3 Alman ev arkadaşım oldu. 4 kişi birlikte yaşıyorduk. Ve bu 3 kişinin 3'ü de ne kadar, nasıl anlatayım, çok kibarlar, çok tatlılar. Hala da zaman zaman görüştüğüm, vakit geçirdiğim arkadaşlarım bunlar. Ama hani ev arkadaşı olunca evde bir tabii ki ekonomi yönetimi yapmak gerekiyor ya. Mesela internet faturasını kim ödeyecek, elektriği, suyu kim ödeyecek gibi hesaplar var. Ya da daha bile basitinden, bu hafta tuvalet kağıdını kim alacak? Kağıt havluyu kim alacak? Bakın bu hesapları benim 3 Alman ev arkadaşımın 3'ü de o kadar iyi yapıyordu ki. Hani şey, hesap makinesi gibi yapıyorlardı bu hesapları ve eminim ki bizim neredeyse bir yıl süren ev arkadaşlığımızın sonunda kimsenin kimseye bir kuruşu bile ne eksik kalmıştır ne fazla kalmıştır. Gerçekten de kültür meselesi diye düşünüyorum bu borç yönetimi. Ya verdiğin, aldığın paranın hesabını tutmak Almanların gerçekten önem verdiği, düzgün yaptığı bir şey. Mesela çünkü şunu düşünüyorum. Buraya taşınmadan önce İstanbul'da da yaşadım yıllarca ve orada da Türk ev arkadaşlarım oldu İstanbul'da. Böyle hesapları İstanbul'da hiç yapmıyorduk. Hani nasıl, birinin aklına geliyordu tuvalet kağıdı alıyordu, birinin aklına geliyordu bir yiyecek bir şey alıyordu. Çok daha farklı bir ortamdı diyebilirim. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı okumaya da devam edeceğim. Bir yere ayrılmayın.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Bugün borç almak ve borç vermek üzerine konuşuyoruz. Bir dinleyicim Köln'den İhsan Bey yazmış. İhsan Bey diyor ki, birkaç arkadaşa zamanında borç verdim. Geri istediğimde arkadaşlar yok oldu, benden uzağa doğru mesafe aldılar. 2 ay sonra vereceğim demişler İhsan Bey'e ama 2 yıl geçmiş, geri gelen bir para yok. Borcu alan kişinin borçla birlikte bizden uzağa doğru mesafede alıp gitmesi, işte maalesef bu da yaşanan bir durum. Şimdi borç dedik, mesafe dedik. Bu konuda bir şarkıyla devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ın 2006 yılında çıkardığı efsane albüm Mesafe'den albüme ismini veren şarkı. Serdar Ortaç'tan Mesafe.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Hanımlar beyler, Almanya'da gurbet yolculuğunda birlikte olduğumuz çok değerli, çok tatlı sanatçımız Ezhel'le devam ediyoruz. Ezhel bu şarkıda hem duygusal hem de biraz sitemkar, sitem ediyor bir şeylere. Bu şarkının sözlerine dikkat ederseniz o kadar güzel yazılmış, o kadar güzel söylenmiş, o kadar içten bir şarkı ki benim favori Ezhel şarkılarımdan biri. Ezhel'den Bana Ne Bu Sevdalardan.

0: Hadi çok işim var.
1: Hanımlar beyler, borç konusunu konuşuyoruz. Size sordum, borç alma, borç verme konusunda sizin deneyiminiz nedir dedim. Bir sürü mesaj geldi, hala da gelmeye devam ediyor. Ve ortaya çıktı ki birçok dinleyicim borç veriyor ve geri alamıyor. Ve bu borç konusu, para konusu, yıllar süren arkadaşlıkları bile bitirecek kadar sıkıntı çıkarabilen bir konu. Bence bu konuda Almanya'yı, Almanları konuştuk, Alman kültürünü konuştuk. Biraz da bizim kültürümüz açısından ele alalım. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Bizim kültürümüzde ihtiyacı olana yardım etmek çok önemli. Mesela atasözlerimiz var, onları düşünelim. Ya da Kur'an'da bile geçen sözler var. Deriz ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ya da deriz ki veren el alan elden üstündür. Bizim hatta sarı çizmeli Mehmet Ağa'mız bile var. Bu Mehmet Ağa hep insanlara borç veren, insanlara yardım eden, gönlü bol ağamız bizim Mehmet Ağa'mız. Yani bizim kültürümüze bakınca genel olarak vermek bir erdem meselesi, bir onur meselesi. Ya da bayramları da düşünebiliriz bu konuda mesela. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Bütün bunlar hep fakirin yanında olmak, ihtiyacı olana destek olmak üzerine bayramlar. Ya da imece usulü dediğimiz şey, köyde mesela birinin evi yanar, ahırı yanar, bir şey olur. Bütün köy halkı toplanır, yeniden yapar ne yandıysa. Kimse de demez ki bana ne, ben karışmayacağım, beni ilgilendirmiyor. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. İnsanlar İç içe yaşamayı seviyor ve birbirine destek olmayı seviyor. O yüzden de bence şu an bize biri diyorsa eğer ben zor durumdayım, sıkıştığım bir durumda, bir konuda zor zamanlar geçiriyorum dediğinde biz bu kişiye hayır demekte çok zorlanıyoruz. Hatta zorlanmanın da ötesinde ayıp geliyor. Hani biri sizden borç istiyor diyelim, sizin paranız var. Ona hayır demek ayıp gelmiyor mu? Bana geliyor. Çünkü kimse bencil olmak istemiyor, bencil davranmak istemiyor. Bu da nasıl bizim kültürel olarak borç vermeye daha yatkın bir toplum olduğumuzu açıklıyor bence. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz ve mesajlarınızı bekliyorum. Gelen mesajlardan okumaya da devam edeceğim. Bir yere ayrılmayın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götüreceğim. Süperstar Ajda Pekkan'ın 1973'te yayınladığı çok güzel bir şarkı çalacağım. Tanrı misafiri deriz ya, bizim kültürümüzde bu çok özel bir tabir. Habersiz gelen, böyle haber vermeden gelen ama yine de en güzel, en doğru şekilde ağırlanan misafir anlamına geliyor Tanrı misafiri. Ajda da bu şarkıda bir aşk hikayesini anlatıyor. Aşkından bahsediyor ve aşkını Tanrı misafiri diye anlatıyor bize. Çok ilginç de bir detay var bu şarkıyla ilgili, benim çok hoşuma giden. Bu şarkının orijinali aslında Lübnan'ın efsane sanatçısı Feyruz'dan, Feyruz'un yazdığı, söylediği bir şarkı. Kim söylerse söylesin çok güzel, çok duygulu bir şarkı. Ajda Pekkan'dan Tanrı Misafiri.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: 7.24.90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Şimdi programa bir ayrılık şarkısıyla devam edeceğiz. Bu Deniz Seki'den bir şarkı. Bana bu şarkının sözleri çok ilginç geliyor, beni düşündürüyor. Neden derseniz, çünkü bir ayrılık sonrasında kimimiz böyle şey modunda oluyoruz. Git artık, git bir daha da gelme, bitti modunda oluyoruz. Kimimiz de biraz mutsuzsak, bu ayrılığı tam henüz istemiyorsak, lütfen geri gel tarzında böyle takılıyoruz. Bu şarkıda Deniz Seki bu iki modun tam arasında. Böyle hafif bir aralık kapı var. Biraz diyor ki git hani gelme artık. Ama biraz da diyor ki bak aslında gelecek olursan kapı da biraz sana aralık. Çok da tatlı bir melodisi var. Deniz Seki'den Üzgünüm Aşkım.

Sefo'dan Kapalı Kapılar şarkısını dinledik. Şimdi de Türkiye'nin en özel, en güçlü seslerinden biriyle Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Bu şarkı yeni bir şarkı. Ebru'nun 2023 yılında çıkardığı Aşığım Hala albümünden. Ve bence albümün en güzel ve en... Nasıl denir bu? Ebru Gündeş'in o böyle güçlü tavrı olur ya, dediğim dedik tavrı olur ya, tam öyle bir şarkı. Ebru Gündeş'in duruşuna da sesine de çok yakışıyor. Bir dinleyicim Hanni Hanım bana yazdı. Bugün onun annesi Esma Hanım'ın doğum günüymüş. Esma Hanım, buradan doğum gününüzü kutluyorum. İyi ki doğdunuz. Size ailenizle, dostlarınızla birlikte güzel, mutlu bir yıllar diliyorum, ömür diliyorum. Bu şarkıyı da, bu güçlü, güzel şarkıyı da sizin için çalıyorum. Ebru Gündeş'ten Silerim.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, Mirke Elam'dan Tavla şarkısını dinledik. Şimdi de Kıraç'tan çok güzel, çok derin bir aşk şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkının sözleri bence çok güzel yazılmış. Diyor ki Kıraç bu şarkıda: "Sana büyük bir vaadim yok. Eski bir gelinlik var elimde, bir de annemden kalan yüzüğüm. Böyle maddiyattan, lüksten uzak, gerçekten saf, temiz bir aşk isteğini anlatıyor. Kıraç'tan razıysan gel."

Mor ve Ötesi'nden Daha Mutlu Olamam şarkısını dinledik. Şimdi yine enerjiyi yüksek tutuyoruz ve genç rap sanatçımız Blok 3 ile devam ediyoruz. Blok 3 yakın zamanda çok büyük bir başarıya imza attı ve bir rekor kırdı. Geçen haftalarda Türkiye'nin yaz boyunca en çok dinlenen ilk 10 şarkısı yayınlandı. Ve bu listede Blok 3'ten tam 4 tane şarkı var. Yani ilk 10'un 4'ü Blok 3'ten geliyor. Bence bu çok büyük bir başarı. Özellikle Blok 3'ün ne kadar daha kariyerinin başında olduğunu düşününce diyor ki insan, acaba ilerleyen yıllarda Blok 3 daha neler yapar? Bu çalacağım şarkı da onlardan biri. Türkiye'nin bu yaz boyunca en çok dinlenen 10 şarkısından biri. Blok 3'ten Kayıp Kalp.

Kıpır kıpır bir düetle devam ediyoruz. Bu düet bu yılın bence en güzel şarkılarından biri. Birbirine çok yakışan bir ikiliden bir düet. İkilinin biri Sibel Can. Sibel Can bu şarkıda her zamanki gibi kıpır kıpır, neşeli, enerjik. Bu şarkıda APO ile bir araya geliyor. APO da bir o kadar Sibel Can kadar kıpır kıpır tatlı bir sanatçımız. Afgan ve Türkmen kökenli birisi ve bu kültürleri çok güzel bir araya getiriyor. Müziğinde kendine has orijinal bir tarzı var. Bu çalacağım şarkıda da Sibel Can'la APO bir araya gelince ortaya harika, çok neşeli bir şarkı çıkarmışlar. Sizin için çalmasam asla olmaz. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

Gülşen'den Her Gece şarkısını dinledik. Şimdi de Semih Cenk'le devam ediyoruz. Semih Cenk'in ilginç bir hikayesi var. 2019 yılında O Ses Türkiye'ye katılıyor Semih Cenk ve Hadise'nin ekibine girip oradan tanınmaya başlıyor. Sonra program bitti, O Ses Türkiye programı bittiğinde Düşer Aklıma diye bir şarkı yapıp yayınlıyor. Ama bu şarkı yeterince dinlenmiyor diye Semih Cenk o kadar stres olmuş ki, o kadar sorun yapmış ki bu şarkının dinlenmemesini, saç kıran olmuş maalesef ve saçları dökülmüş. Ama sonra bir baktık şarkı 100 milyon izlenmeye geçti. Ve hatta 2023 yılında Semih Cenk Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu. Yani saç kırandan, stresten, başarıya giden çok ilginç bir hikayesi var Semih Cenk'in. Bu şarkı da 2025 yılından Semih Cenk'ten Gözlerinden Gözlerine.

Yeşilçam filmlerini seven dinleyicilerim, sesi açın, bu şarkı sizin için geliyor. 1975 yılından bir sevgili bulmanın heyecanını anlatan çok ama çok tatlı bir şarkı. Benim içimi her duyuşumda kıpır kıpır eden bir şarkı. Yasemin Kumral'dan Bim Bam Bom.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya 1 milyar euro askeri yardım ve enerji sektörü için 350 milyon euro destek sözü verdi. Yardım kapsamında 15 binden fazla drone, uzun menzilli silah projeleri ve uydu teknolojileri gündemde. Merz, Almanya'nın Ukrayna'nın drone savunmasındaki tecrübesinden de yararlanacağını söyledi. Deutsche Bahn yaz tatilinde uyguladığı aile biletini kalıcı hale getiriyor. 1 Kasım'dan itibaren aileler ise rezervasyonu dahil gidiş dönüş yolculuklar için 99,99 euro ödeyecek. Satışlar 26 Ekim'de başlayacak. Deutsche Bahn yaz kampanyasında geçen yıla göre 100 bin daha fazla ailenin tren kullandığını açıkladı. Şimdi de diğer gelişmeleri bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah sahip büyük ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğunu söyledi. Ohio'daki mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi anlaştığını belirten Trump, Çin lideri Xi Jinping ile ilişkilerini de övdü. Trump buna karşılık İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Çorum Mutfağı 5-7 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek San Sebastian Gastronomica 2026'da tanıtılacak. Çorum, Türkiye'den organizasyona özel davet alan ilk ve tek şehir oldu. Etkinlikte geleneksel yemekler, tadımlar ve canlı gösterilerle uluslararası şeflere ve gastronomi profesyonellerine sunulacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevgili dinleyiciler, ben Alize. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Nil Kara İbrahimgil'den bir şarkı çalacağım. Bu şarkı 2004 yılında Nil FM albümünde çıktı ve albümün imza şarkısı oldu. Sözü ve müziği de Nil'in kendisine ait. Ve bence Nil Kara İbrahimgil'in söz yazışı diğer pop sanatçılarından biraz farklı. Çünkü çok orijinal, kendine has bir tavrı var. Bu şarkıda da diyor ki, rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun kafam olmasın. Sonra da o meşhur cümle geliyor bu şarkıdan. Diyor ki, sensiz nasılım bir bak bana, gel de bir çorba yap bana. Madem öldürdün beni, bari akbaba olmasın. Yani ne demek istiyor? Ben düşündüm bu şarkıyı bayağı. Bence şu, beni öldürdün ama hiç değilse leşimi akbabalara bırakma diyor. Bir ayrılığı, bir kalp kırıklığını böyle esprili söyleyebilmek hiç kolay bir şey değil ve bu Nil Kara İbrahimgil'in kariyeri boyunca çok güzel yaptığı bir şey. Nil Kara İbrahimgil'den Akbaba.
3: Rakı.

Ezel'le devam ediyoruz. Bu çalacağım şarkı yeni bir şarkı. Ezel geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladı bu şarkıyı. Ve bu şarkıda Ezel rap yapmıyor, reggae yapıyor. Yani yeni bir müzik türü denemiş. Bence çok da başarılı olmuş. Sözlerine bakıyoruz bu şarkının, çok esprili. Diyor ki Ezel, bana ne bu sevdalardan, bir enayi ben miyim? Tam denize girecekken suya kapılan bir terliyim. Bir de şunu diyor, herkesin bir şikayeti var, iyi de oğlum ben cimer miyim? Bunu ilk duyduğumda ben çok güldüm, beni çok güldürdü. Çünkü Türkiye'de böyle bir muhabbet var ya son geçtiğimiz yıllarda. İnsanlar zaman zaman böyle birbirini tehdit ediyor. Ben seni cimere şikayet edeceğim diyorlar. Böyle bu tarz bir cimere şikayet etme huyu oluştu. Ezel de bu şarkısında bunu şakayla karışık bir şekilde kullanıyor. Çok güzel bir şarkı. Ezel'den Bana Ne Bu Sevdalardan.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

2026 yılının en güzel şarkılarından biri Mebrure'den çok tatlı bir aşk şarkısıyla devam ediyoruz. Mebrure bu şarkıda aşkını anlatıyor ve ondan zatı şahane, yani kelime anlamıyla mükemmel insan olarak bahsediyor. Bu şarkı bana çalmam için en çok mesaj gelen şarkılardan biri. Mebrure'den zatı şahanesi.

Hanımlar beyler, imparator deyince aklınıza kim geliyor? Bence birçoğumuzun aklına Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin imparatorlarından ziyade ilk önce İbrahim Tatlıses geliyor. Şimdi çalacağım İbrahim Tatlıses şarkısı, İbrahim Tatlıses'in 2008'de çıkardığı Neden albümünden, belki de onun en iyi, en unutulmaz şarkılarından biri. Bu şarkı Köln'den dinleyicim İhsan Bey için gelsin. İbrahim Tatlıses'ten Kop Gel Günahlarından.

Sevgili dinleyiciler, ben Alize. Bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, size şarkılar seçmek, sizle sohbet etmek benim için çok değerli, çok büyük bir zevk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftanın son şarkısı olarak size Erkin Koray'dan çok güzel bir şarkı seçtim. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya 1 milyar euro askeri yardım ve enerji sektörü için 350 milyon euro destek sözü verdi. Yardım kapsamında 15 binden fazla drone, uzun menzilli silah projeleri ve uydu teknolojileri gündemde. Merz, Almanya'nın Ukrayna'nın drone savunmasındaki tecrübesinden de yararlanacağını söyledi. Deutsche Bahn yaz tatilinde uyguladığı aile biletini kalıcı hale getiriyor. 1 Kasım'dan itibaren aileler ise rezervasyonu dahil gidiş dönüş yolculuklar için 99,99 euro ödeyecek. Satışlar 26 Ekim'de başlayacak. Deutsche Bahn yaz kampanyasında geçen yıla göre 100 bin daha fazla ailenin tren kullandığını açıkladı. Şimdi de diğer gelişmeleri bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah sahip büyük ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğunu söyledi. Ohio'daki mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi anlaştığını belirten Trump, Çin lideri Xi Jinping ile ilişkilerini de övdü. Trump buna karşılık İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Çorum Mutfağı 5-7 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek San Sebastian Gastronomica 2026'da tanıtılacak. Çorum, Türkiye'den organizasyona özel davet alan ilk ve tek şehir oldu. Etkinlikte geleneksel yemekler, tadımlar ve canlı gösterilerle uluslararası şefler

Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

olsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.